girdi kavşam şkay galna matay kamoya darşay yenya virus nakça dakinya kart tavba slapça geydi jodi şdat